Sinirli hayrına gitsinler. Ungu tretik badigani radugani haygıdan paşne ha vurtuma. Christos tınav yev haytnetsav, cezi mezi mezavidis.